işte Batışlasa hepsi gibi. Ardın devrim aradı da. Bir kuvvetler bir araşladım. Abbasabına neyse Erasmane. Salto bina av. Biz şabıdı artık. Bir uçağın maharacını keşfettiğim.